0: Çatırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikteyik.
1: Asayişe Halkbankı, Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sahipkarların nazarına sima imzadan istifade etmirsense, demeli vaxt və pul itirirsen, sen de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.

0: demek. Azerbaycan dilinin sinonimler lügati.
1: Danışır Bakı FM 105. Bizim de bir davranış.
2: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12% ile geri al. Elə indi, ağıllı qərar ve ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat için Ulduz 1544'ə zəng et.
3: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
5: Danışır Bakı. Öten iller nəğmələrdir.

0: Danışır Bakü.
1: Öten iller nermelerde.
2: 105 hikayet. Bir gün dört pervane alov görürler. Maraklı gelir, onun ne olduğunu, nece olduğunu bilmek isterler. Birinci kepenek alova yakınlaşır ve gür ışık görür. Yoldaşlarının yanına gelir ve bu ışıklandırıcı bir nesnedir deyir. İkinci kepenek biraz da yakınlaşır ve alovun istiliğini hissedir. Ve deyir ki, aynı zamanda bu çok istidir. Üçüncü kepenek deyilenlerle kifayetlenmeyip daha da yakınlaşır. Bir anda alovun kanatlarını yaladığını hissedir ve yanmış kanatlarıyla bir teher geri dönür. Dostlarına ve hem de yandırabilir deyir. Sonuncu kepenek daha da çok öğrenme isteyir. Biraz yakınlaşır, ışığı görür. Biraz da yakınlaşır, istiliğini hissedir. Biraz daha yakınlaşır, alov kanatlarını kovurur. Biraz da yakınlaşır, bir anda yanıp kül olur. Alovun hakikaten ne olduğunu tekçe o bilir. Ama geri dönüp diyebilir.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

0: danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu, Şerif'in ilk radyosu. Bildiğim kadarıyla ilk yayındaki sözleri de dikkat, danışır Bakı sözleri olup. Hele o günden bugüne kadar Azerbaycan halkının siyasi ve medeni hayatında büyük yeniliklere imza atıp. Bugün müstakil Azerbaycanımızın ilk radyosu olan Azerbaycan Radyosu'nu ben de en içten dileklerimle tebrik eder ve daha neçe yüzyıllar faaliyetlerinin kaydedilmesini arzularım. Ayrıca İstanbul'dan emeği geçen bütün radyo çalışanlarına selamlarımı gönderirim. Sağ olun, var olun, ne yakışıklı varsınız.
3: Kalk artist.

0: Volkan Banko Vakıf ASCM Asustu. Banko Vakıf 18 Fevral 2005. tarihi 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Redon da bunu Silesir adıyla, Çilingir adıyla götürerek Spesyal'in yanında yazı poziyle meşhur olsun. Öyle 2 yıl da orada yazı poziyle meşhur oldum. Ama öyle oldu ki 2 yıl staj toplayandan sonra ben 67. yılda 2 yıl stajdan geldim üniversiteye. Yani senetlerimi verdim üniversiteye. Yaxşı balla ben kabul olundum.

Enola Cebrailov'da. Enola Cebrailov'da hem Kürdəmir'de hem Kürdəmir'e yakın rayonlarda, hele de bütün respublikada tanınan bir hanendeydi. Azerbaycan televiziyasıyla da çıkışlar olmuştu, illetleri vardı. Ve hakikaten de o gayradi bir hanendeydi. Ben onun yaşlı vaxtlarında da uşaq idim, uşaq vaxtı görmüşəm onun, vardı cavan idi, yaxşı oxuyurdu, amma yaşlı vaxtlarında görmüşəm onun, yenə.

0: Bu jurnalist ömrünün, yazışı ömrünün güzel tarafı budur da. Sen o insanlarla görüşürsen, sağda adamlar kimi görüşmürsen, onlara böyle müdahale ederek görüşürsen de hayatının inceliklerini istersen öğrenesen ve onların ömrü olur senin ömrünün bir parçası. Ve şimdi faktik olarak bu Tevfik Abdullahev'in ömrünün içerisinde gör ne kadar ömrü var. O da ki ömrün bu haddinde, bu yaşta sizin böyle yaşanmış ömürden, geçirmiş yoldan narazı olmaya hakkınız yok. Siz gerek fakir diyorsunuz ki böyle bir hayat yaşamışsınız.
1: Danıştıkça adam cavanlaşır. İnanın ki o hatırlara gayettikçe insan öyle yüreğe maşırır. Bak şimdi siz, bak danışırım, siz bana danıştırıyorsunuz, size sorular verirsiniz. İnanın ki yüreğe maşırır. O öyle diyelim bak ne güzel günleriydi. Öyle, o, öyle darıxırım o günlerden ötürü. Adama lezzet verir. Doğrudan da hatırlar insanı yaşatır, düz deyirler. Özellikle ben fakir edirim ki ve hoşbaktım ki